0: Tekrar şu an sizden. Exchanger comes back also to Merchant Road in Warsaw, negative 29.
1: Kafir. Telefonu.
0: The house.
1: Ama kafir bir sanırım ben diyeceğim.
0: Tekrar. Three engines.